işler harika. Türkiye bana bayağı karışık. İstanbul'daki insanlar çok garipler ya. Telefonum çalıyor. Bilgin iPhone. Efendim anne. Oturuyoruz anne. Yani duymadım ben hiçbir tane telefonu, biliyor musun? Şimdi gördüm. Otelde oturuyoruz aslında. Konuşuyoruz ya. Şu an sesimi çekiyor alem ya. Sesimi çekiyor. Hani müzik yapmak için demiştim ya ben sana, hatırlıyor musun? Ya çok komik ya. Olamadım. Bütün kapalı çarşı, sultanahmet, dom kapı falan açtım. Sarayım. Hepsini evde gezerdim. Hani bir de yeni yemek yiyorum. Elma yiyorum da. Onlar da bir şey yedi. Onlar da bir akşam yemeği yiyeceğiz. Üç kişilik arkadaş daha vardı yanımda. Tam sesimi açtık. Dört kişi daha var. Güzel güzel ya. Harika.